0: Onların için cevap da verir, öyle kabı bu havayı da bu.
1: Ne bak gene.
0: Neyse, öyle güzel mi? Minnada kere que te vaya llamando. El día de la cabeza vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver, ese es el pisar.
2: Vale, regañamos antes mismo.
0: Él empieza con otro cosa.
2: Puedes poner.